0: Tam kalır çıkıyor. Afet kumada. Bizim de kıtık kumalar afet. Pus, şıkkıdık bana. Mata akış. Akış da alışkın, sıvayış da. Tihim kütalı zikert. Akın şak kınım. Kınım şahım. Mikşas kınıkı. Vayuç. Kisani hiç satmaz tabi. Zitimizler. Kana zitimizdesin çıkar. Ben kisadam çıkar. Ama açılmadık işte. Bizim bir çıkartlar. Dolunlar kokuş. Bir başkız ağzıydı. Dolunlar da kısani gitmesin diye kıkır. Ama bizim kilitlisi de kalkmışlar. İşte hızlıca akış.
1: Ağına kalkmış. Ata kata sahine pısız günahı istatmış. Dönüş çıktı. Bakışıdık. İkimiz iş karşısı sedik.
0: Ama kuyruğuş yok.
2: Bu kuyruğuş mu?
0: Bu kuyruğuş dedik sen al.
1: Çıktı diş kolay fikirlerini al. Bak ortaya ne atık çıkmışsın ha? Sıdık da kısmet kalasını sıkışıydı. Sıdıktı kendine. Sıdamış kıta kıta olursun. Kılıkta ne aldı? Sıdıksın. Sıdamış ağaç. Dağılış ağaç lan gidişti sıdağlar. Gözünü çıkartınım sadece. Sıdıksın. Ordens. Und so, sag ich, ich bin kolonik. Kurz da aus, das ist uns, ich bin mal so gelau. Ah, ich bin, ich bin schädig, ich bin kolonik. Hä? Ach, da war ich schädig. War auch damals, du sagst, das ist uns. Ich bin nicht, dass du sagst, dass ich dann da abkuscht. Haben sich das sozusagen Ladler. Die Button sind kritiker. Stimmen da war ich jetzt leider. War auch gute Nase, so eine Optizie sind kritiker. Eigentlich ist es kritiker zu kritiker. Das dann, was noch, ich dachte, ich kritiker zu kritiker. Also, so. Und so,